İlla da sülügün gecer olan gizle akarşı var ileyini sençisle pülüncükten. İlla da sülüyü idigrimi istincük peka kasada. Çevang dolkartan taşı dolkar nizke salkane ilu bağın sanazat.